0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Haleli Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli.

0: sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj,

0: Green.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Artı eğitim, eğitim doğru adım.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: Sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli Bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı

0: Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Alcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Artı eğitim eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
4: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
3: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve Merkez.

0: şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu. Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz.

Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Avcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başlıyor.

0: Hala tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Artı eğitim eğitim doğru adım. Her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı eğitim kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: Sınıflarda güçlü bir adım artı eğitim.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızı

0: ediyoruz.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
5: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
6: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
5: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
5: Pınarbaşı Urmudutçu.

Radio Fresh.

Bazı vasitleri düşünemiyorum. Düşünen birine ihtiyacım var. Mesela şu vasiti hiç düşünemiyorum. Niye illa?

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve astsubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere

0: Rus sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam finli, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
9: ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının

0: adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha...

Kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anla.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.

0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın bana.

0: Hayatı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda

0: başlıyoruz.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor

0: Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı, uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçlü elektrik üretiminde bir rekora

0: ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
3: Çok eskiden yaşanmış bir şey anlatacağım arkadaşlar size, bir hikayemi. Eşimle beraber köye gittik. Uzun zamandır gitmiyorduk o zaman. Evliliğimizin ilk zamanları. Zaten benim köyle pek alakamın olmadığı günlerden sonra ilk gidişlerimden biri. Çoktandır köye pek gitmezdim. 3-5 bayramda bir falan, öyleydi yani. Sonra evlenince ve anneyle baba köye yerleşince hanımla beraber gidip gelmeye başladık arada bir falan. O gidişlerden ilklerinden biri. Girdik köye. Küçücük köyümüzün merkezinde, meydanında birkaç tane bakkal var yan yana. 3 tane, hatta çok meşhur bir yer ya. 3 tane bakkalın yan yana olduğu. Hatta oraya 3 bakkallar diyebiliriz bence. Şimdi geldi aklıma. 3 bakkallar. Yanaşırken abi, bakkallardan birinin önünde 3 tane adam gördük. Konuşmayı bırakıp hepsi pür dikkat bize bakmaya başladılar. Yani korku filmi gibi böyle. Ama bayağı dik bakıyorlar yani. Gözlerini kırpmadan. Ya bildiğin bize kilitlendiler böyle. Emine ile birden şok olduk, tamam mı? Hatta dedik ne oluyor ya? Hani uzaylı görmüş gibi bakıyorlar yani. Neyse ben oralı olmamaya çalışıyorum. Neyse yanaştık, durdurdum arabayı, ineceğim. Bu korku filmi abiler üçü yan yana kararlılıkla bakışlarını bize sabitlemiş halde orada dikilmeye devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ya robot gibiler böyle, gözleriyle bizi takip ediyorlar. Ya öyle oldu ki indim arabadan, şimdi neredeyse diyecektim abi hayırdır ilk defa mı insan görüyorsunuz yani. O derece dilimin ucuna geldi, dedim şimdi hadi boş ver ya. Ama yok böyle bir şey, görmeliydiniz yani. Hani olur böyle acaba kimdir bunlar diye bakmalar ama çok kısa sürer falan, ama bunlar abi üçü birden aralıksız gözlerini kırpmadan yani. Ya mevzu şu. Küçücük köy ya, incin top oynayan bir yer yani, gelen yok giden yok. Stranger Things bizim orada çekiliyor yani, öyle düşün. Bu üç tane abi var köyde. Bir de bizimkiler, onlar da pek dışarı çıkmıyor zaten. Ya bizim de o güne kadar köyle pek alakamız olmadığı için dışarıdan gelen yabancılardık bu köylü abiler işte.

0: Hakikaten de uzaylı görmüş gibi bakıyorlar böyle. Olay o. Ne olursa olsun yaptığın şey tacize girer bu. Ama hani kötü niyet yok. Tamamen köylülük işte.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Sergen, diyelim ki şöyle bir durumda kaldın. İçinde bulunduğun asansör birden aniden düşmeye başladı. Ne yaparsın?
2: Abi çok kötü ya.
1: Çok kötü bir şey hakikaten. Hep şu gelmiştir aklıma. O gibi durumlarda acaba tam yere çarpacağı anı hissedip nasıl hissedeceksem o an zıplasam mesela. Tabii ki böyle bir şeyin imkanı yok. Bir de şu gelmiştir aklıma hep. Asansörün tavanında tutacak bir yer varsa eğer, oraya sımsıkı tutunup ama sımsıkı böyle kendini yukarı çeksen var gücünle, hani barfix gibi. Öyle bir şey yapsam mesela en azından daha az zarar alır mısın filan. Bu da mesela aklımdan geçmiştir. Amerika'nın Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtulmuş arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Kesin benim dediğim gibi yaptılar. Kesin. Bak söyleyeyim. Ya da tam çarpacakken zıpladılar. Yani başka ne olabilir yani? Ama bunlar yere düşmemiş arkadaşlar. Zemine kadar düşmemişler. Çakılmamışlar yani. 95. katta binmişler. 11. katta durmuşlar her ne hikmetse. Asansör birden 11. katta durmaya karar vermiş. Herhalde bütün o düşüş esnasında dua ettiler ve Allah da dualarını kabul etti. 11. katta durdurdu asansörü yani. Hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir yani. İnanılır gibi değil.

0: bu gezegenlerin retroları da bitmek bilmiyor. Biliyorsunuz gezegenlerin geri gitmesi. Onlar geri gittikçe biz perişan oluruz. Hiç iyi şeyler olmuyor yani gezegenler geri gidince. Özellikle de Merkür retrosu mesela. Retrosu pistir Merkür'ün. Kadının burç yorumlarında abi her burcun başlığı şu şekilde. İşte yükselen koç, yükselen oğlak, yani hepsinin başında yükselen var. Yükselen koç diyor mesela, altında da sevgili koçlar diye anlatıyor koçlara. Bak koçum, bu hafta dikkat. Yılan ısırabilir. Uçak kazası yaşayabilirsin, uçağa binme falan. Hiç de böyle kötü şeyler yazmıyorlar değil mi? Hep pozitif ve belli belirsiz, hani soyut. Bu hafta yeni kararları veya süreçleri sindirmek için faydalı olacaktır. Ya net konuş net. Kendinizi, isteklerinizi, düşüncelerinizi çok ön planda tuttuğunuz bir dönem içinde olmanız yüksek bir ihtimal. Zaten her zaman öyle. Ya böyle muallak muallak genel şeyler. Öyle başlıkları yükselen diye atıyor. Yükselen yengeç, yükselen akrep. Neden öyle atıyor başlıkları? İlginç bir şey, çözemedim. Çünkü yükselen farklı bir şey değil mi? Doğum saatinle ilgili bir şey değil mi yükselen? Mesela benim aslan galiba. Ama öyle burç değerlendirmelerini yükselenlerine göre yapıyor kadın, bilmiyorum. Normal burçları sallamıyor belki de. Ama açıklamalarında da mesela yükselen koç bu hafta şöyle böyle diye anlatmıyor. Koç bu hafta şöyle böyle diye anlatıyor. Uçak kazası yapacaksın.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3000

750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
5: Ya böyle sıradan radyo reklamlarından aslında çok hoşlanmıyorum. Bir reklam yapımcısı olarak yani. Şimdi ben de reklam seslendiren bir insanım ve reklam metni yazmışlığım da var çok olmasa da. Ama yani iş başa düşüp de reklam metni yazdığım zamanlarda da böyle bir durum olduğu zaman da çok uzun bir radyoculuk kariyerim var benim. Böyle durumlar oldu yani. Biraz olsun böyle değişik hani kafa açan böyle dinleyince wow hani üzerinde özene bezene düşünülmüş, yazılmış, ilginç bir şey ortaya çıkarılmış. Hani dinleyicinin dikkatini çekecek bir şeyler yapmaya çalışırdım. Çok uzun zamandır yazmıyorum. Çünkü öyle değişik bir şey yaptığın zaman müşteri yani küçümsemek için söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın ama müşteri daha düz şeyler istiyor. Yani açık açık basit bir şekilde ilkokul çocuğuna anlatırmış gibi hani çünkü herkes anlamıyor gibi bir durum var herhalde anladığım kadarıyla. Yani sen değişik bir şey yapıyorsun ama adam anlamıyor. Yani müşteri diyor ki bana benim müşterim anlamıyor. Ben anlıyorum da benim müşterim anlamayabilir kaygısı olabiliyor filan. Düz bir şey yapalım abi. Yani kebap şu kadar. Bak bende tavuk şiş var, kebap var, çorba var. Bunların fiyatı da bu. Adresim de şu. Benim adım da Mahmut Korkmaz. Sonunda da isim söyleme vardır ya. Sonunda da illa o isim söylenecek yani. Mahmut Korkmaz. Telefon. Sağ olsunlar müşterilerimiz. Böyle bir gelenek var yani. Neyse konu o değil de sözün özü daha değişik yaratıcı şeyler yapmaya çalışmıştım. Yapmam gereken zamanlarda da onlardan bir tanesini dinleteceğim size mesela. Şöyle bir reklam hazırlamıştık arkadaşlar. Dinleyelim bakalım. Beğenecek misiniz? Abi önce fonda hareketli güzel bir müzik başlıyor tamam mı? Falan. Ondan sonra bir evde su kaçağı olmuş ve kadın bunu fark edip paniğe kapılıyor. Atıyorum.
6: Aa, hayatım burada su birikmiş. Kaçak var galiba.
5: Falan. Tam o sırada kadının kocası devreye giriyor hemen.
7: Aşkım merak etme. Bende bir numara var. Hemen gelip kırmadan dökmeden hallediyorlar.
5: Ondan sonra bir adam sesi. Dış ses diyorlar yani.
8: Ev ve iş yerinizdeki temiz ve kirli su kaçaklarınızı profesyonel ekip ve ekipmanlarla tespit ediyor ve onarıyoruz falan.
9: Ev ve iş yerlerinizdeki temiz ve kirli su kaçaklarınızı profesyonel ekip ve ekipmanlarla tespit ediyor ve onarıyoruz falan.
5: Ha, bir de telefonu söylüyor sonunda tabii.
9: Telefon 0545 377 63 36.
5: Sonra bitiyor reklam. Bunun gibi bir şey.
10: E süper abi.
5: Böyle bir şey yapmıştık mesela. Ama işte gel gör ki abi. Yapıyorsun, ediyorsun, uğraşıyorsun, yazıyorsun, düşünüyorsun. Nasıl bir şey yapsak lan? O onu desin, bu bunu desin. Böyle bir ses efekti girsin. Değişik bir prodüksiyon olsun filan. Yapıyorsun abi, uğraşıyorsun. Bak kaç defa geldi başıma yani. Kaç defa. Ondan sonra gönderiyorsun abi müşteriye, dinletiyorsun. Ya abi daha düz bir şey olsun. Böyle bunu anlamazlar falan filan gibi bir şey oluyor. E ne yapalım müşteri veli nimetimizdir abi ne istiyorsa onu yapacağız yani ama bu durumlardan dolayı da ben de soğudum yani çünkü o iş bana çok sıkıcı geliyor yani angarya geliyor yani öyle reklamları dinlemek de zevk vermiyor bana televizyonda da öyle televizyondaki reklamlar da böyle yani atıyorum Kanal D'de böyle yapıyor. Eskiden böyle değildi ama 90'larda falan. Daha kreatif, daha değişik, yaratıcı, acayip reklamlar vardı yani. Şimdi öyle değil. Bilmiyorum yani ülkece zeka seviyemiz mi düştü? Yani abi anlamazlar. E zeka seviyemiz düştü o zaman yani anlamazlarsa. Anlamıyorsak. Bilmiyorum, açıklaması bu mu acaba? Eskiden böyle değildi abi. Eskiden böyle değildi, çok iyi hatırlıyorum. Ne reklamlar vardı, ne reklamlar. 90'larda mesela. Ya zeka seviyesi derken yani ben de hani çok matah bir şey yaptım diye demiyorum. Ama hali hazırda yapılanlar aşırı düz. İlkokul bir çocuğunu anlatır gibi.
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: antikorların sayısını 10 kat arttırdı ve koronavirüsün diğer mutasyon koronavirüsün diğer mutasyonlarına karşı koruma sağladığı görülmüş.
1: Tuncay Saran Show.

0: Dün Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü arkadaşlar. Kutlu olsun diyelim bu güzel gün.
1: 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe halka ikram edilişinin 20. dakikasında tükendi. Yok böyle bir şey. Haberleri izlediniz mi bilmiyorum abi. İşgal, işgal. Künefeyi işgal etmişler. İnsanlar kendini kaybetmişti ya. Öyle suratlar gördüm ki böyle acayip hallere girmiş. Yani adam hunharca künefeyi ağzından içeri tıkmaya çalışıyor. Yani o künefeyi yiyemezse ölecek. Künefe kaçacak yani. Kendini kaybetmiş. Haberlerde çıkacağını bilse asla yapmaz bunu. Ya tam bir rezillik. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir işgal diyorum. İşgal. Künefeyi işgal etmişler. Yüz binlerce insan vardı sanki. Öyle görünüyordu yani. Böyle kaşığıyla özel bir tepsi var orada uzunlamasına. Kaşığıyla tepsinin başında böyle künefeye saldıranlar vardı ya. Beklemeden böyle birbirlerini ezenler. Acayip bir görüntüydü. Yani künefeye nasıl bir anlam yükledilerse artık.
2: Çok acayip bir görüntüydü. Çocuklar ezilme tehlikesi yaşamış falan. Künefe için birbirini öldürecekler ya.
3: Güncel Saran Show.
4: Zaman makinesi.

0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Ehliyet almanın tam

0: Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımı

0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
4: Kısa bir tatil yaptık geldik arkadaşlar ve bizim çocuklar hayatlarının ilk uçuş deneyimlerini yaşadılar. Biraz sıkıntılı oldu ya, kıyamam. İnşallah uçak fobileri olmaz. İstanbul'dan İzmir'e bir uçtuk geldik arkadaşlar. Ama biraz sarsıntılı uçuşlardı. Özellikle de dönüş uçuşumuz, aman yarabbim o neydi. Şimdi daha önce de uçak yolculuklarında hafif sarsıntılar olduğunu hatırlıyorum. Bu sefer de gidişte ona yakındı ama dönüşte arkadaşlar İstanbul'a çok yakın bir yerde iniş esnasında. Abi rüzgarlıymış hava, tamam mı? Ya öyle şiddetli bir sarsıntı, bir ne diyeyim artık ona, zangırdama. Parçalanacakmış gibi geliyor abi uçak. O ulu göklerde doğa karşısında zayıf bir şeymiş gibi hissediyorsun yani. Hep uçak en güvenilir ulaşım aracı diyorlar ya arkadaşlar. Bunun kesinlikle psikolojide bir karşılığı yok. Kesinlikle arkadaşlar. Aman Allah'ım, çok fenaydı gerçekten arkadaşlar. Ve dediğim gibi çocukların ilk uçuşlarında böyle bir şey olması onlar açısından çok talihsiz oldu. Acayip tırstılar canlarım benim. Ellerini tuttum böyle. Korkmamalarını sağlamaya çalışıyorum ama ben kendimi ne yapacağım yani? Sımsıkı tuttuk ellerimizi, avuçlarımız terledi böyle. Abi uçaktan çığlıklar yükseldi. Öyle böyle olağan bir sarsıntı değildi yani. Herkes çığlık, kıyamet falan, ne olur. Ha bu arada birisi panik atak geçirdi. Arkalardan bir kadın diye derin derin nefes almaya başladı, tırstık. Ondan sonra anons yaptılar, bir doktor çıktı, ilgilendi filan. Ondan sonra şunu merak ettim, acaba bu kaç uçuşta bir mesela yaşanıyor böyle bir şey? Ne kadar nadir yaşanan bir şey bize denk geldi acaba yani? Mesela pilotlar sürekli uçuyorlar ya hani, hostesler, o uçuş ekibi. Çıkarken merak ettim, sorayım dedim, hani sık sık oluyor mu, ne kadar da bir oluyor mesela böyle şeyler dedim. Kısa mesafe uçuşlarda bir de böyle çok rüzgarlı havalarda zaman zaman olabiliyor dedi. Allah kolaylık versin o zaman dedim yani. Çok zor bir şey. Düşünsene sürekli bunu yaşadığını. Sürekli uçuyorsun abi. İşin bu. Uçuş personelisin ya da pilotsun. Sürekli olmasa da arada bir de olsa havada bu durumu yaşamak gerçekten büyük sıkıntı. Şöyle bir şey oldu bir de. Ben de hatırlamıyorum, bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Hani uçak alçalırken, yükselirken de aynı şey. Böyle kademe kademe alçaldığımızı hissettim. Mesela bunu çaktırmamak bir pilotluk becerisi midir acaba? Daha öncekilerde hatırlamıyorum böyle bir şey. Hani böyle mesela atıyorum 3000 metrede seyrediyorsun. Birden böyle abi sert bir alçalma oluyor. İçin çekiliyor. Çok hafif bir ses de çıkıyor olabilir. Falan böyle bir hani. Ve iniş sırası bu sık sık oluyor yani. 30-40 saniyede bir, dakikada bir falan. Böyle ne olur sert bir alçalma, kademe kademe böyle hani. Daha öncekilerde böyle hatırlamıyorum. Yumuşak geçişlerle alçalıyorduk sanki. Önceki uçuşlarda öyle hatırlıyorum yani.
0: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Bizim çocukların ilk uçuş macerası olan ve birazcık maalesef sarsıntılı ve korkulu geçmiş olan uçuş maceramızdan bahsetmiştim. İstanbul'dan İzmir'e uçakla gitmeyi tercih etmiştik arkadaşlar. Çünkü birincisi hem bayağı uzak geliyor bana İzmir. İkincisi uzun yol trafik fobim var benim. Biraz yorulurum falan. O 7-8 saatlik yolculuğu çekmek istememiştim açıkçası. Ama arkadaşlar bu uçuş maceramızdan sonra İzmir'in o kadar da gidilmeyecek, o kadar da aslında kendi aracımla gidilmeyecek kadar uzak bir yer olmadı. Adına kanaat getirdim. Keşke dedim kendi aracımızla gitseymişiz. Çünkü arkadaşlar birincisi neredeyse yaklaşık aynı sürede İzmir'e varmış oluyorsun. Yani uçakla da gitsen, kendi aracınla da gitsen yaklaşık aynı zamanda gidiyorsun. Nasıl oluyor diyeceksin? Şöyle, bir kere öncelikle evden çıkıyorsun, bavulunla, valizinle otogara gidiyorsun. Otogardan servisle havaalanına gidiyorsun. Havaalanında saatlerce check-in işlemleri bekliyorsun. Boarding şudur budur. Uçağa biniyorsun. Orada biraz bekliyorsun. Uçak kalkıyor. İniyorsun. Bir de benzer süreçleri oradaki havaalanından otelinize giderkenki aşamalarda yaşıyorsun. İn metroya bin, metrodan in otobüse bin, oradan otele git falan. E ne oldu? Aynı sürede gittin. Ha, sen direksiyon sallamadın, yorulmadın. Hani. Ama yine de başka türlü bir yorgunluk oldu. Bütün o beklemeler, bütün o aktarmalar ve üstüne üstlük çok daha pahalıya denk geliyor yani uçakla gittiğinde. Diğer bütün aktarma masraflarıyla beraber falan yani. Kendi aracını atlasan abi. Rahat rahat. Hani hiçbir yerde beklemek yok. İstediğin zaman yoruldun mu dur dinlen falan. Bu da böyle bir naçizane öneri mi diyeyim, hani bir deneyimimi sizlerle paylaşmış oldum. Paylaşayım dedim, hani benzer mesafelerde yolculuklar yapacak olanlar varsa, kendi aracınız varsa, aşırı uzak mesafeler değilse daha makul bence arkadaşlar.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: İzmir Gümüldür'de 3 günlük bir tatil yaptık, geldik arkadaşlar. Ben bir kez daha anladım ki ben tatil insanı değilim. En azından otel tatili insanı değilim. Bu tip tatiller deniz insanı olmayan insanlar için özellikle çok boş işler yani. Ya ben tatil boyunca içten içe kendi kendime şunu sormaktan kendimi alamadım ya. Biz neden buradayız ya? Ben en azından. Hadi tamam hanım, denize girelim. Çocukları da bir denize sokalım falan böyle hani. Denizin tadını çıkaralım. Ana motivasyonu buydu yani. Saygı da duyuyorum. Genelde deniz sevilir. Ama ben sevmiyorum işte. Ben onlara ayak uyduruyorum. Keyiflerini kaçırmak istemiyorum. Tabii ki gıkımı çıkarmadım ya. Hep ben kendi kendime içimden söyledim bunları. Biz neden buradayız diye gülerekten böyle. İçimden öyle diyorum ya. Biz neden buradayız ya. Ben de kumsala onlarla beraber gidiyorum. Çocuklar, hanım denize giriyorlar. Ben kıyıda onları bekliyorum. O Allah'ın sıcağında. O kumlar yapış yapış, çocuklara güneş kremi sürüyorum falan. Benim görevim buydu. Ben tatile bunun için gittim. Yapış yapış, böyle deniz dalgalıydı ilk gün, bulanık. Ya bana önce şöyle olacak arkadaşlar. Güneş batmış olacak ya da batmaya çok yakın olacak. Hiç denize girmem değil yani. Deniz gerçekten tertemiz olacak. Masmavi ve berrak olacak. Kumu görünüyor olacak yani. Ve dediğim gibi güneşi hissetmeyeceğim yani. Güneş beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar denizde. Denizin olayı bu, biliyorum ama beni çok rahatsız ediyor. Ben de böyle. Güneş sıfır ya da sıfıra yakın olacak. Ve çok sakin bir kumsal olacak, çok temiz bir kumsal olacak, inci gibi kumları olacak falan. Ve öyle. Mavi bayraktan aşağısı kurtarmaz. Ve aksi takdirde şu halde yani mesela. Ya bana göre bir rezillik abi. Geliyorsun oteldeki odana, giriş kısmında ayakkabılarınız, sandaletleriniz, terlikleriniz falan, kum içinde her yer. Yani o da tabii ki evin gibi hissettirmiyor. Evimi o kadar çok özledim ki, özellikle banyo konusunda, tuvalet konusunda. Senin alıştığın bir düzen, alıştığın bir ev konforu var ya. Ne nerede bellidir, bir hijyen vardır. Yani ama otel odası lavabonun üstünde, sağında, sonunda, kenarlarında bir sürü sizin düzensiz eşyalarınız, diş fırçaları, diş macunları, bir sürü şey böyle. Gerçekten bak, evimizin banyosunun ışığını bile özledim abi. O da desen yani, her yer kıyafet, bir dağınıklık. Ve ister istemez şunu soruyoruz, biz niye buradayız yani? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, evimde geçirdiğim zaman 10 üzerinden 10 puansa, otelde geçirdiğim zaman 10 üzerinden 0 puan. Net. Yani ve üstelik ücretli. En böyle dişe dokunur ya bu tamam dediğim olayı, her şey dahil olması. Aslında o da kısmen, çünkü tamam sabah kahvaltılar, öğlen akşam yemekler falan okey, güzeldi de yemekler. Bu güzel hakikaten yani. Ama içecek kısmı kısmen her şey dahildi ve kısıtlı bir seçenek yelpazesi vardı, öyle söyleyeyim yani. Hanım ve çocuklar çok keyif aldılar, o da bana yeter. Babalar bazı şeylere katlanırlar. Denize girdiler, bol bol havuza girdiler falan filan. Ben de bir kere havuza girdim bu arada. Havuza daha yakınım. Öyle bir şeydi işte.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Reklamlar. Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: 5.
1: Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası sona erdi arkadaşlar. Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten böyle hani o Arjantinli futbolcuların Messi başta olmak üzere tabii o dikkat çekiyor bir süper futbol yıldızı olarak, bir efsane olarak. Halleri çok içimi acıttı ya. Ya böyle izlerken ben empati kuruyorum şimdi. Dünya Kupası'nı İspanya kazandı, şampiyonluk sahnesi kuruldu ya, böyle kupa kaldırıyorlar falan. Arkada böyle Messi tabii üzgün, böyle elleri belinde, öyle bir halleri vardır ya kaybeden takımın futbolcularının. O da çok zor bir durum ya. Maçtan sonra diyelim ki kaybettiniz ya. Dünya Kupası'nı kazan böyle hani böyle kenardan yedek futbolcuların, teknik ekibin, teknik direktörün maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahanın içine hücum etmeleri anı vardır ya böyle. Kucaklaşırlar futbolcularla, müthiş bir coşku, kutlama falan. Diğerleri böyle oldukları yerde kalırlar. Böyle klasik bir hareketleri vardır yani, böyle eller belde olur, gözler doludur. Boş boş bakarlar yani, ne yapacaklarını bilmezler. Ağlarlar, kimileri yere yığılır böyle, başlarını kollarının arasına alırlar falan. Yıkılırlar böyle bazıları, hakikaten öyle oluyor yani. Yere uzanıyorlar falan. Böyle ortalıkta çil yavrusu gibi dolaşıyorlar yani. Böyle boş boş bakıyorlar, ağlıyorlar falan. O görüntüler üzdü birazcık. Messi'nin halleri falan. Böyle yapay zekayla mı yapılmış, gerçek mi bilmiyoruz ya, böyle bir çağda yaşıyoruz ya. Lamine Yamal geliyor, Messi'yi ayağa kaldırıyor. Elinden tutup böyle hani çok dostane bir sarılma oluyor falan. Duygusal bir anlı yani. Bütün o görüntüler. Bir de hani gerçekten Lionel Messi gibi bir futbolcu bir daha çok büyük bir ihtimalle, yani %90 gibi bir ihtimalle, %95, %99, belki de %100 demek, artık Arjantin formasıyla bir Dünya Kupası'nda izleyemeyecek olmanın verdiği bir hüzün, bir duygusallık. Yani gerçekten de bir devrin kapanıyor oluşunun büyüklüğü, bir an. Yani böyle hüzünlü bir an. O birazcık insanı üzüyor yani, hakikaten. Ben de çok futbol meraklısı, Messi meraklısı, işte böyle şeyleri takip eden bir insan olmamama rağmen gene de böyle insan bir duygusallaşıyor yani. O gün böyle sürekli karşıma Arjantin'le ilgili, Messi'yle ilgili videolar çıkıyor falan. İspanya şampiyon olmuş ama bunlar çıkıyor karşıma sürekli. Böyle Messi'nin hüznü, bir sürü yapay zeka ile yapılmış videolar. İşte Ronaldo gelmiş. Futbol sahasında hüzünlü bir Messi tek başına, bütün stadyum boş, yapay zeka ile yapmışlar. Bunu da bilmeyecek değiliz. Yapay zeka ile mi değil mi diye. Bomboş bir stadyum. Messi tam ortasında duruyor hüzünlü. Aga be! Çömelmiş böyle. Yani şimdi biz bile bu kadar hüzünleniyorsak abi, bir devrin sonu anlamında yani, seyirciler olarak, takipçiler olarak seviyoruz Messi yani. Hepimiz seviyoruz diye düşünüyorum. Çok fazla yoktur sevmeyen. Gerçekten nasıl birisidir bilemeyiz ama yani bana çok duygusal, çok komik, tanışsak çok iyi arkadaş olurmuşuz gibi, öyle biri gibi geliyor yani. Neyse, o videoyu anlatıyordum işte. Böyle stadyumun ortasında, sahanın ortasında tek başına duruyor yüzünü. Ondan sonra Ronaldo geliyor kenardan bir yerden Portekiz formasıyla. Böyle elini tutup kaldırıyor, sarılıyorlar. Hadi dostum gitme vakti falan diyor böyle. Ah be. Yürüyüp güneşe doğru uzaklaşıyorlar. Yani stadyumun bir kenarında bir aralık var dışarı doğru giden. Arkalarından görüyorsun onları yani, böyle uzaklaşırlarken filan. Çok iyi ya. Ya bu duyguları yaşamak çok güzel bir şey. Dünyayı daha güzel bir yer yapan bir futbolcu oldu bence Messi. Olmayabilirdi böyle bir insan. Bu tutku, bu başarı. Böyle bir şey yaşandı dünyada yani. Yıldız futbolcular çok etkiliyor gerçekten beni. Onları izlemek çok keyifli. Bir tanesinde işte yapay zeka ile yapılmış bir tane videoda yine. Tabii çoğu yabancı dilde, çok da hatırlamıyorum. Türkçe çevirisi de olmuyor birçoğunu da, anlıyorsun aşağı yukarı neler söylediğini işte. Bir tane videoda böyle bu sefer Lamine Yamal'a babacan ve bir abi tavrıyla, artık sıra sende diyor. Biz yenildik ama hani ona umut veren, ben gidiyorum, artık benim devrim bitti, artık sıra sende gibi duygusal ve babacan bir konuşma yapan. Ondan sonra eliyle orada dev bir ekran var stadyumda, onu gösteriyor. Lamine Yamal'ın görüntüleri var orada. Artık sıra sende falan filan gibilerle. Bu Dünya Kupası'ndan ben çok tat aldım abi.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim.

0: üretelim. Radyo Fresh reklam. 0533 819 19 09. Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.
2: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı. Uzman doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör doktor Erkan Mavigök. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman doktor Ali Nihat Tokgönül. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
6: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
7: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
6: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
7: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
6: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radio Fresh.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres

0: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Artı eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Reklamlar. Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar Çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor.
3: İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde

0: Kuru yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Artı eğitim eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
3: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866

0: başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Armutlu Yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Simge ile yaptık. Önümüz Yaz isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Sefo'ya kulak veriyoruz. Sondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Yine Seni Severdim. Hepiniz

Müziğin başarılı ismi Edis'ten dinledik. Biraz yakın geçmişe de yolculuk yaptığımızı söyleyebiliriz. Çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkılarından bir tanesi Martılar radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında ise Göksel'le devam edelim şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Haklıydın.

Onur Peş. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray radyonuzdaydı. Deli Divane isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan Nisim oldu. En sevdiğiniz melodilerle beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi ise tarzıyla fark yaratan özel isimlerden biri Emre Fel karşılıyor bizi. Bir güldün radyo.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344-237-7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
2: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
4: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres Kayseri Yolu 4.

0: kilometre Türk Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Mustafa'yla müzikalite.
2: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Melike Şahin kulaklarınızdaydı. Can'ın Beni Çekti isimli şarkısıyla dinledik kendisini ritmimizi bozmadan. Şimdi ise Hadise'nin en yenisine kulak veriyoruz. Ara Beni isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Yakışıklı popçu Murat Boz'dan dinledik. Adını bilen Yassın isimli şarkısıyla beraber ilk çıktığı günden bu yana dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bir kez daha dinlemek bu şarkıyı keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Murat Boz'u uğurlarken ise şimdi Soner Sarıkabadayı'ya merhaba diyeceğiz. Bence de Git isimli çalışmasını seslendiriyor da sizler için. Ben sen

Ankara Ekos'tan dinledik. Beni Al isimli çalışma radyonuzda günümüzü keyifli hale getirenlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini nerede olursanız olun sizlerle buluşturuyorum keyif almanız için ve bir diğer konuklarımız şimdi İkilem Grubu ve Tuğba Yurt oluyor. İçiyorum ederimize. Radyonuzda sizler.

0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon: 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım. Artı Eğitim.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim: 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo 5. Mustafa'yla Müzikalite. Mustafa'yla Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
9: Radyo 5.

Uzun yıllardır paylaştığı birçok çalışmayla hit olmayı başarmış özel isimlerden biri Rain Man'den dinledik Sen Var Ya isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa genç isim Güneş karşılıyor bizi Suçlarımdan Biri isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

Merve Özbey, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl ortaklığından dinledik. Durum Çok Acil isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle buluştu ve bu kalabalık ekibi uğurlarken şimdi yine bir ortaklıkla devam edeceğiz.

0: 105. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.
1: Eskimeyen eskiler.

Kenan Doğulu ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Dönemin şüphesiz ki en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Yazmışsa bozmak olmaz. Radyonuzda sizlerle buluşan şarkı oldu. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyoruz. Şimdi Yalın'la birlikte akşamüstü radyonuzda.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zeynep Bastık'tan dinledik. Ara isimli şarkısıyla çıktığı döneme damgasını vuran isimlerden biri olmuştu. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten hala keyif aldığımızı söyleyebiliriz. Umarım sizlerin de keyfini yerine getirmiştir bu özel çalışma. Zeynep Bastık'a güle güle derkense şimdi Sıla'ya merhaba diyeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı ise ondan.

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
0: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Toran Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Toran Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
6: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Artı eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: bizi anlatsın diye değil akşamlar.
1: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmuditçi Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuditçi Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmuditçi Halil.
2: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en

0: Güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: Yeah.

0: Yamanlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Artı eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: Sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor

0: Alper Buğran Acar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı, operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı, doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Artı eğitim eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Gel.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Çok fakiriz be. Fak fakiriz.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09

Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Radio Fresh.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmedi.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.